Ey, one shot. Ey. Yeah, one shot hayatım slow motion. Ey. Yeah, turbo. Ey, one shot hayatım slow motion. Türkiye büyük bir ocean. Üzgünüm yoktu bir Porsche'm. Canımız tek bir